Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

ki ne oldum olayım. Akan sularınla ben de geleyim. Sakal seni cımbız ile yolayım. Bir kız bana hem mi dedi neyleyim. Bizim elde hurum olur uç olur.

0: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Günaydın. Birinci sayfa programına hoş geldiniz. 29 Temmuz 2026 Çarşamba sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktaracağız. Programımıza başlıyoruz. Sıcak gelişmelerle başlıyoruz değerli dinleyenler. Japonya'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Sarsıntıların sürdüğü bildirilirken verilen tsunami uyarısının kaldırıldığı ifade edildi. Japonya Başbakanı'nın açıklamaları var. Depreme ilişkin açıklama yapmış. Depremde ağır hasar gören bir alışveriş merkezinde çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Ülkeyi sarsan deprem aracında seyir halindeyken yakalanan Türk akademisyen Profesör Doktor Halil İbrahim Çiftçi yaşadığı anları aktardı. Çiftçi, deprem anında araçtaydım, trafik ışıklarında sağa doğru dönerken deprem oldu. 40 saniye sürdü, araçta şoka uğradım, üst geçitte ve sokakta lambalar sallanıyordu ifadelerini kullanmış. Bir AVM'de çökme meydana geldiği belirtilmiş. Çöken yapıda mahsur kalan kişileri kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarılmış değerli dinleyenler. Bir sıcak gelişme daha. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres görev süresi dolmadan önce Kıbrıs müzakerelerine destek vermek amacıyla 16 yıl aranın ardından adaya geldi. Rum tarafının yeni plan spekülasyonlarının gölgesinde başlayan tarihi ziyarette Guterres, Türk ve Rum liderlerle kritik görüşmeler gerçekleştirecek deniliyor. Yine sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın.

0: Efendim programımıza başladık. Birinci sayfaya bir kez daha hoş geldiniz. Çankırı'da kamyonla çarpışan bir otomobilde bulunan 3 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti. Yaralı 2 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmış. Yine bir trafik kazası haberi. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin sürdüğünü açıkladı. Askeri seçeneğin de yeniden gündeme getirildiğini açıkladı. Trump, anlaşma yapmanın önemine vurgu yaparken aynı zamanda tehditlerine bir yenisini daha ekledi. Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun savaşı sürdürmek istediğinin de altını çizmiş, detaylara yer verilmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. İletişim Şurası'nda bir konuşma gerçekleştirdi. Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler, 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazele okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor, kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğunu ortaya çıkıyor, depremi kullanarak siyasi ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor ifadelerini kullanmış. Yine detayları sizlere aktaracağız birinci sayfa programında değerli dinleyenler.
1: Yalan haberlerden provokasyonlara, karalama kampanyalarından 5. kol faaliyetleri ve algı oyunlarına uzanan geniş bir alanda son derece sinsi operasyonlarla karşılaştık. Milletimizin iyi niyeti açıkça istismar edildi. Resmi kurumlarımız iftiralarla töhmet altında bırakıldı. Halkımızı paniğe sürüklemeye dönük tezviratlar üretildi. Haftalar boyunca canları pahasına sahada görev yapan personellerimizin emeği, mücadelesi, fedakarlıkları yok sayılır. Sırf hükümeti yıpratmak adına, siyasi iradeye zarar vermek adına her türlü ahlaksızlık sergilenerek devlet ile millet karşı karşıya getirilmeye çalışıldı. Yine bu süreçte sosyal medya fenomeni sanatçısı, oyuncusu, gazetecisi, siyasetçisiyle çok farklı kesimlerin yıpratma savaşına müdahil olduğunu adeta aynı merkezden düğmeye basılmışçasına topa girdiğini gördük. Devlet olarak bir taraftan tüm imkanlarımızla afetzedelerimizin yardımına koşarken diğer taraftan da bu çevrelerce köpürtülen dezenformasyonla mücadele etmek zorunda kaldık. Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor. Bir defa şunun bilinmesini isterim. Suimisalin emsal olmaması için hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bundan son derece kararlıyız.

Efendim devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. UEFA FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası'nı özel yatırımcılara satma planına tepki gösterdi deniliyor. Emeklere büyük fırsat, SGK'dan %30 indirim ve 12 taksit desteği deniliyor. Detaylara yer verilmiş. Yine binlerce kişi ilgilendiren emsal karar deniliyor. Elini öpmeye gitmedi, tapusu iptal edildi. Detayları aktaracağız. AFAD Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Dün akşam saat 22.17'de kaydedilen depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği aktarıldı. Ege Denizi'nde akşam saatlerinde deprem meydana geldiği belirtilmiş ve bu depremin büyüklüğü 4 olarak açıklanmış değerli dinleyenler. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da büyük istifa dalgası yaşıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin görevden alıp ihraç istemiyle disipline sevk ettiği isimlerden Özgür Çelik'in yanı sıra 39 il yöneticisi ve 36 ilçe başkanı partiden istifa ettiğini açıkladı. İstifa eden isimlerin Özgür Özel'in kurduğu yeni partiye geçmesi bekleniyor. Yine yeni partiden de yeni partiden de istifa haberleri geliyor. Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ve Cumhuriyet Halk Partili 17 meclis üyesinden 16'sı da yeni partiye katılmak üzere partilerinden istifa ettiklerini açıklamışlar değerli dinleyenler.

0: güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 04 95.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 66 06. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 66 40. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Efendim devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Türkiye Milli Kadın Voleybol takımımız, yani namı değer mi? Değer elbette. Filenin Sultanları Milletler Ligi şampiyonu oldu. Herkes milli takımı, hocası Santarelli'yi konuşurken voleybola ömrünü adayan, zor şartlar altında Türkiye'ye voleybolu sevdiren, kabul ettiren, milli takımla yatıp kalkan, son derece pozitif ve aynı zamanda makam ve mevki gibi sorunları olmayan eski bir sporcu, eski bir voleybolcudan bahsetmek istiyoruz. Türkiye Voleybol Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ için de ayrı bir tebrik ve teşekkür gerekiyor elbette. Geçtiğimiz programlarımızda dile getirmiştik, Türkiye'de amilli takım eşitsizliklerinden bahsetmiştik. Futbol takımımıza özel kıyafetler, özel uçaklar, özel sponsorlar ayrılırken amilli voleybol takımımız tarifeli uçaklar, özel kıyafetler olmadan mütevazi bir şekilde dünya şampiyonluklarına ulaştı. Futbol takımımızdaki giyim, kuşam ve saç şekilleri eleştirilmedi. Kadın milli voleybol takımımızın giydikleri kıyafetler, yaşam tarzları, sosyal hayatları belli bir kesim ve siyasi odakların eleştirilerine maruz kalmıştı. Neredeyse vatan haini ilan edilecek bu kız kardeşlerimiz yine İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletti ve şanlı bayrağımızı dalgalandırdı. Amilli kadın voleybol takımımızın giydikleri voleybol kıyafetlerini eleştirenler, Ardahan valisinin giydiği bisiklet giysisini de eleştirenlerle aynı zihin ve karanlığa sahip beyinlerden oluşmakta. Amilli futbol takımımızla ne kadar gurur duyuyorsak her şart ve koşulda Pile'nin sultanlarıyla da gurur duymamız gerekiyor. Elbette eleştirebilirsiniz. Oyun kalitesi, planlama, yanlış idare eleştirilir ama kişisellik, sosyal hayat, bunlar bir sporcunun yanı sıra onların da temel hak ve hürriyetleri olarak öne çıkmakta. Bence tek tek spor dalları yerine tek bir federasyon kurulmalı ve bu federasyon Türkiye Spor Federasyonu olmalı. Tüm branşlar ve tüm sporcular aynı çatı altında eşit bir şekilde desteklenmeli ve yetiştirilmeli. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ şimdi gözünü olimpiyatlara dikmiş. Üstündağ'ın açıklamaları var. Sonrasında birinci sayfaya devam edeceğiz.
5: Orada o mutluluğu bu ülkeye yaşattık. Güzel. Bugünleri yaşayacağımız herhalde düşündüğümüz için böyle taktik, koçlar böyle taktik verirken böyle konuşurlar ya. Herhalde biz bugünlere geldik. Allah nasip etti. Sürdürülebilir olmak çok zor. Burada kalma. Burada zirveye çıkıp şampiyon olmak olduk. Tamam, güzel. Ama burada kalmak daha zor. Ama orada kalmayı da bu takım başardı. Hele hele bundan sonra da 21'indeki Avrupa Şampiyonası'nda burada kalmak. Hele hele de olimpiyatı garantileyen bir takımdan bahsediyoruz. Los Angeles Olimpiyatlarında yarı finale kadar gelmişiz. Madalyanın kürsünün ucundan dönmüşüz. Ve artık tek bir hayal orada erkeğiyle kadınıyla olimpiyata gitmek ve orada da madalya sahibi olmak. Bununla yatıp bununla kalkıyoruz. Rüyalar başladı.

0: Efendim birinci sayfa programı sürüyor sizlere. Birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini, sıcak gelişmeleri, Türkiye haberlerini aktarıyoruz. Ordu, Fas'ta kontrolden çıkarak duvara çarpan motosikletin sürücüsü 18 yaşındaki Ufuk Derebaşı hayatını kaybetti deniliyor. Emekli maaşlarında borca bağlı otomatik kesintinin kapsamı netleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 24 Temmuz 2026 tarihi genelgesiyle hangi aylıklardan kesinti yapılacağı, borçların tahsil sırası, çift maaş alanlara uygulanacak kurallar ve itiraz yolları açıklandı. Düzenleme bütün emekleri kapsamıyor ancak SGK'ya prim ve prime bağlı borcu bulunanları ilgilendiren bir düzenleme değerli dinleyenler. Husilerin sözcüsü Yahya Seri, Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a ait petrol tankerini balistik füzelerle hedef aldıklarını, gemiyi geri çekilmeye zorladıklarını açıklamışlar. Detayları yine haberin içeriğinde yer alıyor değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Alez Zeydi'yi kabul etti. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından çeşitli alanlardaki anlaşmaların imza töreni gerçekleşmiş değerli dinleyenler.
1: Ali Zeydi kardeşimi bölgemizin içinden geçmekte olduğu bu zorlu dönemde üstlendiği görevi vesilesiyle bir kez daha tebrik ediyorum. Önceki Başbakan Sayın Sudani ile de ilişkilerimizi kurumsal temelde güçlendirmeye matuf stratejik adımlar atmıştık. Yakaladığımız bu ivmeyi inşallah Sayın Zeydi ile daha ileri noktalara taşıyacağımıza inanıyorum. Biz de Türkiye olarak kendisine ihtiyaç duyduğu her alanda destek vermeye hazırız. Bu kardeşlik zemini temelinde kendisiyle ilişkilerimizi kapsamlı şekilde değerlendirdik. İran, Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk.

Detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Haber başlıklarında sizlere aktarıyoruz değerli dinleyenler. Suudi Arabistan, Irak topraklarından doğu bölgesindeki petrol tesislerine hedef alan İHA'ların engellendiğini duyurmuş. YKS tercih dönemi bugün itibariyle başlıyor. 2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi bugün itibariyle başlıyor. YKS tercihleri için üniversitelerde toplam 805.747 kontenjan bulunuyor. YÖK tarafından sektörün ve iş gücü piyasasının taleplerine göre açılan 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere 16 program ilk kez öğrenci kabul edecek deniliyor. Bugün itibariyle tercihler başlıyor. 10 Ağustos'a kadar sürecek. Adaylar 10 Ağustos'a kadar tercihlerini yapacaklar. Hangi üniversitelere gitmek istiyorlarsa puanlarına göre o üniversiteleri tercih edebilecekler değerli dinleyenler. İran'ın açıklamaları var. Savaşta 230 milyon metreküp gaz üretim kapasitesinin kaybedildiği açıklanmış İran tarafından. İsrail'in Lübnan'a düzenlediği yeni saldırılarda ise ölenlerin sayısının toplam 4.333'e çıktığı belirtilmiş. Türkiye ile Irak arasında 5 anlaşmanın imzalandığı bilgisi yer alıyor bir haberimizin başlığın içeriğinde. Kaş'taki orman yangınına müdahalenin sürdüğü belirtiliyor. Sivas'ta da ormanlara giriş 15 Ekim'e kadar yasaklandı deniliyor.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya, haber başlıklarını da bir taraftan sizlere aktarıyoruz değerli dinleyenler. CHP'de peş peşe istifalar, belediye başkanları yeni partiye geçiyor denilmiş haber başlığı. Özgür Özel'in liderliğinde kurulan yeni partiye katılımlar sürerken Cumhuriyet Halk Partisi'nde de istifa dalgası büyüyor. 24 Temmuz'dan bu yana farklı illerde çok sayıda belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve parti yöneticisi CHP'den istifa ederek siyasi çalışmalarını yeni parti çatısı altında sürdüreceklerini duyurdu. Bu iller arasında Manisa, Denizli, İzmir, Edirne, Hatay, Zonguldak illeri gelmekte ilk etapta. Hatay'da iki belediye başkanı CHP'den ayrıldı. Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu CHP'den istifa ederek yeni partiye katıldığını açıkladı. Defne Belediye Başkanı Ali İbrahim Özgün de seçmenlerinden yoğun şekilde siyasi geleceğine ilişkin sorular aldığını belirterek yoluna yeni partide devam edeceğini duyurmuş değerli dinleyenler. İzmir'de ise Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran'la Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, ilçe başkanları, ilçe yönetimleri ve belediye meclis üyeleri CHP'den istifa ettiklerini açıkladılar. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan da yaptığı yazılı açıklamada yeni partiye katıldığını belirtmiş. Manisa'nın ardından Denizli'de de toplu istifa yaşandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'dan istifa haberi geldi. Denizli'de ise Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'yla 14 ilçe belediye başkanı ortak basın açıklaması yaparak CHP'den ayrıldıklarını ve yeni parti saflarına katıldıklarını açıklamışlar değerli dinleyenler.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
2: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
1: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
1: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
2: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, Çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48 A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
1: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendim.

Efendim yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Haber başlıkları, detay haberlerini sizlere aktarıyoruz. Yalova'da polisin düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınanlardan birisinin Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı öğrenilmiş değerli dinleyenler. Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu deniliyor. Sturm Graz, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu 2. maçında deplasmanda karşılaştığı Hers'i 2-0 mağlup ederek üst tura çıkan ekip oldu. Fenerbahçe, Gornik Zabze'yi elemesi halinde Sturm Graz'la eşleşecek deniliyor değerli dinleyenler. AK Parti grubunda çerçeve ve yasa teklifine son şekli vermek üzere çalışmalar sürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda görev yapan grup koordinatörleriyle görüşmesine ilişkin herhangi bir gelişme yaşanmadığı, yetkililer çerçeve yasa teklifinin konu başlıklarında uzlaşma sağlanmasından sonra grup koordinatörlerinin bir araya gelebileceğini ifade etmişler. Çerçeve yasa teklifinin bu hafta sonuna kadar son şekli verilerek diğer partilerle de paylaşılması ve meclise sunulması planlanıyor denilmiş değerli dinleyenler. İl yönetiminden 39 ilçe başkanlarından 36 kişi CHP'den ayrıldı. İstanbul'da CHP'de istifa depremi deniliyor. Denizli Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları yeni partiye geçti denilmiş. Besim Dutlulu CHP'den istifa etti deniliyor. Yeni partiyi işaret etmiş istifasında. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 7 siyasi parti grubuyla toplandı. Yeni parti sonrası mecliste oturma düzeni değişti deniliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Haluk Levent hakkında ilk açıklama denilmiş. Ucu nereye varırsa varsın haber başlığı var. Yeni parti grup yönetimini açıkladı. İsimler belli oldu denilmiş. İsmail Kartal'dan Asensio sorusuna yanıt deniliyor. CHP'nin eski il başkanı ve ilçe başkanlarıyla Pikachu'da aralarında Antalya'da toplu istifa denilmiş. Haber başlıkları değerli dinleyenler.

Detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Haber başlıklarında sizlere aktarıyoruz değerli dinleyenler. Suudi Arabistan, Irak topraklarından doğu bölgesindeki petrol tesislerine hedef alan İHA'ların engellendiğini duyurmuş. YKS tercih dönemi bugün itibariyle başlıyor. 2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi bugün itibariyle başlıyor. YKS tercihleri için üniversitelerde toplam 805.747 kontenjan bulunuyor. YÖK tarafından sektörün ve iş gücü piyasasının taleplerine göre açılan 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere 16 program ilk kez öğrenci kabul edecek deniliyor. Bugün itibariyle tercihler başlıyor. 10 Ağustos'a kadar sürecek. Adaylar 10 Ağustos'a kadar tercihlerini yapacaklar. Hangi üniversitelere gitmek istiyorlarsa puanlarına göre o üniversiteleri tercih edebilecekler değerli dinleyenler. İran'ın açıklamaları var. Savaşta 230 milyon metreküp gaz üretim kapasitesinin kaybedildiği açıklanmış İran tarafından. İsrail'in Lübnan'a düzenlediği yeni saldırılarda ise ölenlerin sayısının toplam 4.333'e çıktığı belirtilmiş. Türkiye ile Irak arasında 5 anlaşmanın imzalandığı bilgisi yer alıyor bir haberimizin başlığın içeriğinde. Kaş'taki orman yangınına müdahalenin sürdüğü belirtiliyor. Sivas'ta da ormanlara giriş 15 Ekim'e kadar yasaklandı deniliyor.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

Ve programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde yurtta hava durumuna göz atacağız. Vedamızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak, detayları aktaralım. Yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Karadeniz kıyıları, Sakarya, Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilmekte. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'de İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağış uyarısı, kuvvetli rüzgar uyarısı yapılmış Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, değerli dinleyenler. 29 Temmuz 2026 Çarşamba sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Artık Temmuz ayının son haftasındayız. Yarın 30 Temmuz Perşembe sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı Güvencesi ile en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
5: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü KKK hastalığına karşı riskli bölgelerde 50 bin büyükbaş hayvanı ilaçlayacak. Kene vakaları arttı. Kişisel tedbirler ve düzenli ilaçlama öneriliyor. 650 bin lira ödenek ayrıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 8 Ağustos 2026'da 81 ilde eş zamanlı düzenlenecek aile kampı etkinliğiyle doğa sevgisi ve çevre bilinci artırılacağını açıkladı. Katılımcılar doğa yürüyüşleri ve atölyelere katılacak. Bozok Üniversitesi 657 sayılı kanun kapsamında 72 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 27 Temmuz 10 Ağustos 2026 arasında elektronik ortamda alınacak. Sonuçlar 4 Eylül'de açıklanacak. İtirazlar 4-8 Eylül tarihleri arasında yapılacak. CHP'de İstanbul ve diğer illerde istifa dalgası yaşanıyor. 40 kişilik il yönetiminden 39'u, 39 ilçe başkanından 36'sı CHP'den ayrılarak yeni partiye katılıyor. Kılıçdaroğlu'nun kararı sonrası geçişler sürüyor. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle yabancı plakalı araçların ücretli otoyol ve köprü geçişlerinde borçlarını ödemeden sınırdan geçişine izin verilmeyecek. HGS zorunluluğu ve ödemeyenlere 4 kat ceza uygulanacak.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 41 kuruştan, gram altınsa 6.262 lira 31 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Asensio ile sorun olmadığını, takımın yüksek konsantrasyonla çalıştığını açıkladı. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, Muhammed Salah transferinde masadan kalktıklarını, komisyon taleplerinin illegal olduğunu açıkladı.
1: Hava durumu.
2: Yozgat bugün az bulutlu ve açık, rüzgarlı bir havayla en yüksek 23 dereceyi görecek. Sorgun bugün az bulutlu ve açık, çoğunlukla bulutlu bir havayla en yüksek 24 derece olacak. Sarıkaya bugün az bulutlu ve açık, kısmen güneşli bir hava hakimken en yüksek sıcaklık 18 derece. Akdağ Madeni bugün az bulutlu ve açık, kısmen güneşli bir havayla en yüksek 18 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğalgazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

aşık olup çalan sazlarla, çoğu bile az söyleyen sözlerle. Koca Veysel gibi

kaynıyor umurunda neleriz. Paylaştıkça büyür bizim sevgimiz. Emdiğim süt gibi helal tertemiz. Öptüm ellerimi Anadolu'nun memleketimi.

Günaydın efendim, selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı sabahlar. Bugün 29 Temmuz 2026 günlerden çarşamba, 09.05 Türkiye'nin saatleri. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesime mutlu sabahlar olsun efendim. Ferdicam Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Keyifli, güzel bir gün olsun. Başlıyoruz, hoş geldiniz.

Pardecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. İdaş, yatak, baza başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, PR kartını yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çeyiz setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka Pardecim Alışveriş Merkezi'nde sevgili dostlar. İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Madeninde hizmetinizdeyiz. Çıkın çıkın gelin. Evet, bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam etsin. 0530 034 66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliriz. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları 0530 034 66 66 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Pardecim, Oni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilir dinleyenlerimiz.

0: bitkiler bitmez. Ben akşama kadar oynarım bunlarla. Çiki çiki çiki çiki çiki çiki. Kimler burada görelim? 0530 034 66 66 iletişim hattımız. Dedik Neyse Ancım, hoş geldin.
1: Günaydın Nalan. İyi misin canım?
0: Elhamdülillah iyiyim, sen nasılsın?
1: Ben Neslihan, eşim Ayhan'a kıymetlime bir delinin delisini istiyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Kimse duymasın, duymadı değil mi? Uyanmasın evdeki.
2: Kalenin bayır düzü.
0: Bir dinlenin değilse Erkan Çetinkaya. Aldığım listeye hoş geldin, günaydın. Selamlar, hayırlı sabahlar. Ben Kadışehir'inden Erdoğan Tekin. Sıradaki parça jandarma karakolundaki arkadaşlara gelsin demiş. Erdoğan Tekin. Jandarma, jandarma.

0: Meğerdecimde yok yok arkadaşlar. Çıkın çıkın, gelin evlenecekler, evini yenileyecekler. Çeyize ihtiyacı olan gençler. Meğerdecim Alışveriş Merkezi, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Vadisi'nde hizmetinizde. Şimdi tül perde, zebra, stor perde, ahşap ve metal jalüziler, çeyiz setleri, nevresim takımları, yatak örtüleri, pike takımları, zigon sehpalar, bahçe mobilyaları, sandalye çeşitleri ve dansı. Bahçe mobilyaları, salıncaklar, rattan masalar. Bak bunlar önemli. Yaz geldi, yayılıyoruz. Gez, gör, kıyasla. En kalitelisi, en uygun fiyatlısı, en kampanyalısı, en oluru bizde. Tefal ürünleri, karçer buharlı temizlik makineleri, fakir ve sinfer elektrikli ev aletleri, mesela air freyler, hamur yoğurma makineleri, mutfak şefleri, çay, filtre kahve, Türk kahve makineleri, blenderlar, mutfak robotları, elektrikli süpürgeler, dikey süpürgeler. Yani kısacası elektrikli ihtiyacınız ne varsa Perdecim Alışveriş Merkezi'nde. 300 metrekare teşhir alanımız, 1000 metrekare depo alanımızla bölgenin en iddialı halıları da Halı Evi'nde Perdecim Alışveriş Merkezi'nin hemen ikinci katındayız. Neslihan ses ver, uyansın herkes artık. Kalkın sabah olsun.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

Bir delinin delisiyi. Neyse, onun seçimiyle mekanlarımıza konuk ettik. Yine keyifli, güzel bir şarkıydı. Burada kimler var bakayım? Sabah sabah uyananlar kimler? Traktörler, romörklerle birlikte ne taşıyorsun sıraya? Kantar mı burası? Dur bakayım. Terminal 2. Ne burası? Yükseklik 4.20. Ne var kasalarda? Buğday mı, arpa mı, ne bu? Video yapsana buradan. Ne ki bu? Hulusi Çandır'dan aramızda. Hayırlı sabahlar Nalan abla. Çandır'dan Hulusi ben. Senden ricam Ferdi Tayfur'dan sabahçı kahvesi. Çalarsan sevinirim diyor. Sıraya girmiş buradan. Kantara mı giriyorsun? Ne yapıyorsunuz oradan? Ne örüyor mu? Ne götürdünüz? Neresi orası? Buğdayda... İhracat tekrar başlayacakmış. Sabah gördüm haberini bir yerde. Böyle sevindirici bir haber gibi. Geldi. Ekmeklik buğday ihracatı yeniden serbest bırakılmış. Temo'dan geldi. Temo'nun internet sitesinden yapıldı açıklama. Ekmeklik buğday ve buğday kırıkları ihtiyacına yeniden izin verildiği duyuruldu. Sabah erken saatte gördüm ya. İyi bir haber bizim için. Yaklaşık 16 yıldır uygulanan ihracat kısıtlaması yurt içi arz güvenliğinin yeterli seviyeye ulaşması üzerine kaldırıldı açıklaması var. Hayırlı uğurlu olsun. Yapalım ya, Ferdi Baba'dan bir sabahçı kahvesi çek. Ne yapıyorsunuz orada, ne götürdün? Şey yapsana. Hem açıkla... Videoyu aç, karşıya çevir, böyle çekti fotoğraf çektiğin gibi bir 20 saniye video yap. Oradan söyle, şuraya geldik, şu an buradayız, şunu yapıyoruz gibi.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni.
2: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşeroğlu'nda. Üstelik hafriyat ve nakli işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlı kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşeroğlu'nda. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım, Fikret Coşar ve oğulları, Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0540 4-772-15-95 0544-772-15-95
3: Karacabey Mobilya beyaz eşya ve halıdan dev kampanya. Yeni ev kuracaklara, evini yenileyeceklere müjde. Mobilyadan beyaz eşyaya, halıdan ev şıklığına kadar aradığınız her şey uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Şimdi alışveriş zamanı. Karacabey Mobilya beyaz eşya ve halı, kalitenin ve avantajlı alışverişin adresi. Menez yolu üzeri No 13 Sarıkaya. Kerim Karacabey 0554 352 0110 0554 352 0110 Değerli halkımız, kombi bakımı ciddiyet ister. Gerekli belgelere sahip olmayan, yetkisiz kişilere ucuz fiyata yaptıracağınız kombi bakımı size pahalıya mal olabilir. Gönel teknik olarak yetki belgemiz ve profesyonel ekibimizle ECA, Bosch, Wisman markaları başta olmak üzere her marka model kombi tamir ve bakımı, havalı darbeli makinelerimizle profesyonel petek temizliği, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı tamir işleriniz için bir telefon kadar yakınız. Gönel Teknik, Alperenler Caddesi, Vitrin Kafe Karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Gönen 0535 822 32 çift 0 0535 822 32 çift 0 Gönen Teknik, ek işimiz değil, tek işimiz.
4: Topaloğlu Hafriyat, Her türlü hafriyat, nakliyat, zemin tesviye, dolgu, kanal açma, kanal temizliği, boru döşeme, temel, tarım, bahçe, peyzaj, moloz çekme, hayvan gübresi çekme ve dağıtımının yanı sıra kum, çakıl, briket ve tüm kaba inşaat malzemesi satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Ayrıca yükleme ve boşaltma işlerinizde forklift ihtiyacınız için de bize ulaşabilirsiniz. Boğazlayan yolu üzeri PTT ilerisi Sarıkaya. İletişim Kenan Yöndemli 0544-399-8666, Mustafa Yöndemli 0533-616-9404. Sağlam temeller Topaloğlu Hafriyat'la başlar.
5: Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Kamyon, tır, kepçe, traktör ve biçer döverleriniz için klima servis aracımızla olduğunuz yerde hizmet veriyoruz. Tavan kliması, Webosta, klima gazı dolumu, marş ve şarj tamiri, oto elektrik tadilatı, kalorifer temizliği, far iç dış temizlik, klima yedek parça, klima, kompresör ve oto aksesuarları adını aradığınız her şey. Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Harun, Baki ve Dursun Arslan. Adres: Sanayi Sitesi Orta Göbek, numara 30, Sorgun. İletişim: 0554-529-4561. 0554-529-4561.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Oğuz Efendi Sesi, Oğuz Efendi.
8: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530-034-66-66 0530-034-66-66.
9: Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayın.
10: Vay kızlar. Kızlar, kızlar, kızlar. Günaydın canım, ben Konya'dan Fatma. İş başında seni dinliyoruz arkadaşlar. Ferdi Tayfur, bir içimlik çay. Yozgat halkına gelsin. Ne yapıyorsunuz orada kızlar? Paketleme burası, paketleme mi? Ne var burada? Kolay gelsin. İş başında olan herkese. Kaç bu? 8-16 var diyorsun ama. Bakalım onu bir çay içimlik Ferdi Baba'dan. Bunun hemen peşine yapalım olmazsa. Evet, Ferdi'cim alışveriş merkezi katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğimiz hızıyla buğday yıkıyoruz demiş Hulusi Çandır'dan. Bereketli olsun inşallah. Video için ayrıca teşekkürler. Atilla Almanya'dan aramızda her sabahlar İbrahim Tatlıses'ten. Gurbet treni çalarsanız sevinirim, sizlere de başarılar dilerim demiş. Teşekkürler. Cemil Sarız, bunun videosu yok mu? Hava mı kapalı? Günaydın, hayırlı sabahlar, şu dağlarda kar olsaydım. Çalarsanız memnun olurum demiş. Akdağ Madeni burası. Puslu, nemli bir hava var. Çayırda gidiyor. Yolunuz açık olsun Fatma. Sarıkayalı Fatma. Ali Kayseri'den bizlerle. 0530-034-66-66 iletişim attığımız Müzeyyen Daşdemir bizlerle.

0: Taşın sanata dönüştüğü adres Doğan Mermer ve Granit. Mermer mezar, granit mezar, basamak, küpeşte mermeri, mutfak tezgahı ve binalarınız için anahtar teslimi tüm mermer, granit işleriniz bize emanet. Ayrıca kampanyamız devam ediyor. 5 santimlik mermerden mezar yaptırana 10.000 TL değerinde 3D rölyef işleme ücretsiz. 3 santimlik mermerden mezar yaptırana 5.000 TL değerinde 2D boyutlu işleme ücretsiz. Ucuz işi pahalıya yaptırmayın. Kaliteli işi biz ucuza yapalım. Doğan Mermer ve Granit, Sarıkaya'da mermerde yükselen değer. Atasanayi sitesi B blok No 1 Sarıkaya, Erdinç Dursun 0539 671 1510, Ahmet Emin Dursun 0539 304 8096.
1: Oğuz FM WhatsApp istek attı 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
2: Kardeşim, alışveriş merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

karlı, ne dertli şarkılar dinledik sabah sabah. Oo, bir çay için mi? Bir mola verseydiniz kızlara. Evet, Nalan ablacığım günaydın. Keyifli, mutlu yayınların olsun Kayseri'den. Ali ablacığım ne örüyorsun, nasılsın ablacığım? İyisindir inşallah demiş. Elhamdülillah. Biz de iyiyiz çok şükür. Verdiğine vereceğine şükürler olsun. İzzet Yıldızhan'dan Delal'ın parçasını rica ediyorum. Sana ve tüm Oğuz FM dinleyicilerine armağan ediyorum. Şimdiden saygılar ablacığım demiş. Teşekkürler. Günaydın Nalan Hanım. Ankara'daki kardeşim Mehtap ve kızı Nur için Oğuz Yılmaz'dan Aşkın Bitirdi Beni parçasını rica ederim. Peki. Evet, paketleme diyor. Yurt dışına çalışma. Kolaylıklar dilerim Fatma. Güllü'den Değmezmiş Sana parçasını kardeşim Bekir Işık, onun değer verdiği abisi Ali Yıldız, Adem Aydemir, Bilal Kızılkaya için çalarsanız sevinirim, teşekkür ederim demiş dinleyicimiz. Değmezmiş Sana, onu da aldım listeye, kabul ettim. Müslüm Baba'dan sözümüz var. Perdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şu Dağlarda Kar Olsaydım yayında.

olsaydın, olsaydın arar bulur uydun beni, beni sahipsiz mezar olsaydın.

0: Tercim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
1: Şoför Abla radyolarda.
2: Yozgat'ın sesi,

0: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat, güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz, 0542 342 0445. Sedat Deniz, 0543 764 82 82.
1: Başkent Road Balance ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638. Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğiniz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Erdem Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğimiz tozuyla. İdaş, yatak, baza, başlık çeşitleri evlerimize hava katacak. Birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri. Her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri evlerimizi şımartacak. Aksesuar çeşitleri, perkerdin, yemek takımları, çelik setler, kahvaltı setleri, çeyiz setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka Perdecim Alışveriş Merkezi'nde. İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Madeninde hizmetinizdeyiz arkadaşlar. Akif Değirmenci Baba Yağmur'dan aramızda.
1: Selamünaleyküm abla, hayırlı sabahlar.
0: Aleykümselam.
1: Nasılsınız, efendim? İyi misiniz?
0: Hamdolsun, siz nasılsınız?
1: Allah iyilik versin ya Rabbim.
0: Size de inşallah.
1: Sarıkaya'ya gidiyorum, yoldayım.
0: Hayırlı yolculuk.
1: Nazlı Öksüz'den var gidelim, tez zamanda geri geri dinlesek memnun olurum. Allah'a emanet.
0: Var git ölüm, tez zamanda geri gel, güzel bir bozlak. Nazlı Öksüz yorumu mekanlarımıza konuk olacak. Yoldayız, çabucak var mısın? Yani varana kadar kaçırmayalım. Araçtan inmek durumunda kalabilirler. Şarkıyı hemen gönderelim peşine. Oğuz Yılmaz, aşkım bitirdi beni diyecek. İsteklerimiz ulaşmaya devam ediyor tüm hızıyla bir yandan.

0: Evimizi güzelleştirecek kadınlar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki kardeşim Hong Konsept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü getir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdecim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdecim AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
2: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
3: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

Aman aman. Günaydın Nuray Hanım, çayır alandan aramıza günaydın. Hayırlı sabahlar, kolay gelsin canlarancım. Rica etsem Ferdi Tayfur'dan Gurbet Treni'ni çalar mısın? Metin Aykurt için çok sağ ol, öptüm demiş. Ya bunu İbrahim Tatlıses söylüyor. Ama siz Almanya trenini mi istiyorsunuz acaba? Almanya treni kalkıyor gardan. Gönül ayrılmak ister mi hiç yardan? Günaydın, istek buradan yapıyoruz. Evet Asi, hoş geldin. Nalan Hanım, Zirobacım, Hacer için Ali Kınık'tan Yalnız Değilsin çalabilir misin? Çalabilir misin?

olsa olsa Almanya trenidir o, gurbet treni. Ferdi Baba'dan istiyorsanız eğer odur o. Ne şarkıdır ama. Yoksa aksi takdirde şey söylüyor onu. İbrahim Tatlıses söylüyor. Almanya treni kalkıyor gardan. Gönül ister mi hiç ayrılmak yardan? Feleğe sözüm yok, böyle yazmış yaradan.

0: Oğuz FM reklam.
1: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, iletişim Muhammed Çınar 0541 853 66 40 0541 853 66 40.
2: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer ellerle.
3: Toprağın canı yanmasın, yol kenarlarına kuru ot ve çalılık alanlara sorumsuzca atılan sigara izmariti, cam şişeler yangına sebep olup başkalarının emek ve hayallerini yok etmesin. Anızı yakmayalım. Anız demek verim demek. Anız demek toprağın canı demek. Mahsul demek bir öğrencinin eğitim masraf güvencesi demek. Mahsul demek gençlerin büyün hayali demek. Mahsul demek bir hastanın tedavi umudu demek. Anız yakacağım diye toprağın ve diğer çiftçilerin canını yakma. Tüm çiftçilerimize bereketli hasatlar dilerim. Şevki Güngör, Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı.
4: Dalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın.
5: Yıldızı Moto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızı Moto, Atasanayi Sitesi A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33.
6: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
3: Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembayeli'mizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
1: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
0: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

0: önümüzde dağlar düşmanları insin. Ben varım yanında. Vay, güzeldi.
1: Abla çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol.
0: Biz teşekkür ederiz. Ne demek, ne demek efendim, biz teşekkür ederiz. Hayırlı yolculuklar. Abdülkadir Sorgun'dan aramızda abicim, hoş geldin. Merhabalar Nane Hanım, Sevda Gül'den. Susuz derelerde kavak biter mi parçasını istiyorum demiş. Hemen bakalım bulabilecek miyim o parça. Kısık minik bir aramız var, hemen geliyorum.
2: Konçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek-ı, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580. Ümit Çakır 0537 679 7496.
3: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
0: Evet, merhabalar Nalan Hanım, Sevda Gül'den. Susuz derelerde kavak biter mi parçasını rica ediyorum. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü şefliği personeline gelsin. Bu sefer yayınlayın bari diyor. Aa, çalmıyor muyuz? Sevda Gül, Susuz Derelerde, hemen göndereyim. Demek ki yetişmedi daha evvel istediğiniz parça. Buyurunuz. Doğa Koruma ve Milli Parklar Sorgun.

0: Atilla Almanya'dan. Aa, onda bir karışıklık oldu. Biz gurbet treniyle gurbet Almanya trenini karıştırdık Atilla. Yayınlamadık mı? Bakayım şöyle geriye dönük. Hakikaten çalmamışız. Hemen gönderiyorum. Bazen böyle karışıklıklar yaşayabiliyoruz. Affınıza sığınırız. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Haykar yapıda çalışan Hayrettin abiye bir Yozgat sürmelisi çalabilir misin? Size ve tüm Oğuz FM dinleyicilerine gelsin. Teşekkürler. Haykar ve Irgat oğlu çalışanlarına gelsin. Beta Grup dahil demiş. Kolaylıklar diliyorum tüm görevleri başında olan herkese.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz şoför Nalan'ı sunar.
0: Sürmeliği Selahattin Bölük güzel söyler. Yozgat sürmelisi aldım listeye. Mehmet Mat aramızda. Hayırlı sabahlar olsun inşallah. Nari Hanım günaydın. Neşemiz daim olsun inşallah. Gidenin içi güzel. Parçasını rica ediyorum. Oğuz efendim dinleyicilerine gelsin. Nari Hanım sizlere de gelsin demişler. Teşekkürler. Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla huzurlarınızdayız sevgili dostlar. Değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye. Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için tam 15 yetkili acentelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz sunar. 0543-772-1026'dan bizlerle iletişime geçebilir, ayrıntılı bilgi alabilir dinleyenlerimiz. Hatice Peker, Baba Yağmur'dan, Salim Kizir Çekerek'ten, Uğur Heybeli Isparta'dan aramızda, Hacı Erol Sorgun'dan buradan.

0: Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
1: Evet, günaydınlar Nalan Hanım. Ben de Bergen'den bir parça istiyorum demiş Hatice Peker. Baba Yağmur Köyü Sarıkaya'dan bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Hoş geldiniz. Evet. Salim Kizir aramızda. Nalan Hanım selamünaleyküm. Ben Çekirek'ten Salim Kizir. Tuncay Tuncay'dan Farkında Mısın parçasını rica ediyorum. Dinleyebilir miyiz bu parça? Çamaşırhane komşum Çekirek'in yerlilerinden Kadiroğlu'nun torunu orijinal Ali Çakır abime armağan olsun demiş Tuncay Tuncay. Uzun zamandır dinlemiyoruz hakikaten. Fantezi müziğin kadife sesli sanatçılarından biridir o da. Uğur Heybil Isparta'dan, burada Senirkent'ten, Muazzez Abacı'dan Gökyüzünde Duman Duman Bulutsun parçası. İsteğimizdir Nalan Hanım. Tuncay Tuncay'ın peşine yakışacak bir şarkı olmuş. Evet, kolay gelsin, hayırlı günler diliyorum. Yozgat, Sorgun'dan Hacı Erol, rica etsem Kamuran, Akkor'dan Yanlış Adımlar parçasını. Can oğlum Halil canıma gelsin. Can dayım Hayati Darı'ya, Can abim Mahmut'a, kardeşim Ahmet'e, kardeşim Mehdi'ye. Bunlara gelsin şimdiden, teşekkür ederim. Tabii ki size de demiş teşekkürler. Hoş geldiniz. Hayırlı işler, hayırlı yolculuklar. Zeliha Kendirci, Haberimiz Yok parçası. Ragıp Turan Çelik Çekerek'ten bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Hoş geldiniz. Böyle sesi yayınlayalım, peşine verelim şarkıyı. O yüzden biraz bekleteceğim sizi.
0: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
2: Oğuz Efendim.

0: güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saçmetal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapezhaç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Tüm bizden sorulur. Oğuz Medya'ya alkışlar kocaman.
1: Adam böyle ya.

0: damla, cimi cimi damla, cimi cimi cimi cimi damla. Neyse, reklama, reklam dönüşü, isteklere dönmemiz lazım artık. Şöyle bir bakıyorum. Bergen sözümüz varmış.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

0: Yani şarkılar yapmışlar. Bırakın bu sevda burada bitsin. Bırakın, bırakın gitsin. İnsanın bir kere şansı gülecek. Sevgili dediğin kıymet bilecek. Bu dünya o yokken elbet dönecek. Bırakın gitsin. Sevilmek çok ona, sevip de görsün. Kapansın kapıları, geriye dönsün. Evet sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sizin seçtikleriniz eşliğinde devam ediyor programımız. Gidenin üçü güzel yayında. Tarlada ekim biçenlere kolaylıklar. Bereketli olsun efendim. Alparslan Sarıhacılı Köyü Sorgun'dan aramızda. Sarıhacılı Köyü muhtarı Alparslan Ünal şu an tarlada ekim biçiyoruz demiş. Kardeşim Sarhacılı'nın buğday ağası Yasinoğlu Halil ve oğlum Süleyman için bir parça çalarsanız sevinirim. Bereketli olsun efendim. Çok çok çıksın.
1: Gidenin üçü güzel, ardından saçı güzel. Gidenin üçü güzel, ardından saçı güzel. Saç

0: dişçi üretim mevcut stoklar için iç tüketim ihtiyacı dikkate alınarak arz güvenliğinin yeterli düzeyde olması nedeniyle Mart 2025'ten bu yana kapalı olan ekmeklik buğday ve buğday kırıkları ihtiyacına, ihracatına 29 Temmuz itibariyle yeniden izin verilmesine karar verilmiştir bugün itibariyle. Hayırlı uğurlu olsun efendim.
1: Giderim bana doğru gezdiğim

Evet, Slow bir parçayla devam edeceğiz. Tuncay, Tuncay mekanlarımıza konuk olacak. Çekerek'ten ulaştı istek bize. Ragıp abi sana Muazzez Abıcı'dan sonra geleceğim. Şimdi bu parçadan sonra gökyüzünde duman duman bulutsun. Söyle seni kalbim nasıl unutsun diyeceğiz. Sonra Kamuran Akkor yanlış adımlar ama Kamuran Akkor'dan önce Ragıp Turan Çelik sesli mesajı ve güzel şarkısıyla burada olacak. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Kardeşim Ali Teke, Metin Işık'tan

0: Gökyüzünde duman duman bulutsun, söyle seni kalbim nasıl unutsun. Sevgili Muazzez Abacı yorumu Isparta'ya gitti efendim.
1: Hayırlı sabahlar Nalan Hanım. Çekerek'ten Ragıp Turan Çelik. Bugünkü şarkımız tüm Oğuz Efendi dinleyenlerine gelsin. Kolay gelsin.

0: iyiyim iyiyim. Elhamdülillah. Soğuk sular yok mu soğuk sular? Ben de çok memnun değilim bu son bir haftadır sesimden. Yani çok enteresandır. Kışın hasta olur insanlar. Ben yazın oluyorum yani. Ceryanda kalıyoruz. Mecburen havalandırmam gerekiyor stüdyoyu. Bir de klimamızda bir sorun var. Klima da ayrı bir dert. O da bir alerjik reaksiyon oluşturuyor. Üşüyoruz. En azından soğuk su içmiyorum bu kadar yani. Kartı yanmış benim klimanın. Kışın yaptırmak lazım bunları. Yazın tamirci ara ki bulasın. Herkesin işi var. Herkes çok yoğun ve kimse kart tamir etmek istemiyor. Yenisini alalım diyorsun. Eski kartlar, yeni kartlar eski makineleri olmuyor falan gibi böyle enteresan bir açmaz durum yaşıyorum. Ben de işte ne kadar buzlu su varsa, soğuk su varsa böyle burada biri bitiyor biri geliyor. Şaşandırım. Sonra sıcak kahve içiyorum. Bir daha soğuk su içiyorum. Kahvesiz duramıyorum falan. Böyle enteresan bir boğaz ağrısı, işte ses kısıklığı, tonlama ayarsızlıkları yaşanabiliyor arkadaşlar. Genellikle yaz aylarında oluyor bu bana. Onu da fark etmiş. Bir alerjik bir durumum da var ayrıca. İlaç kullanıyorum. Neydi bunun adı? Bilaxten. Doktor yazdı. Reçeteli. Böyle enteresan alerjik durumlar millet baharda yaşar, biz kışın yaşar, baharda yaşar bu polendi falan. Biz yazın ortasında böyleyiz yani. Kamran Akkor çalacağım. Öyle yazmış Hacı Erol, diyor ki bugün hasta mısın ne ki diyor. Abla sesin soluğun iyi gelmiyor, geçmiş olsun. Valla kasıyorum işte, soğuk sulardan oluyor büyük ihtimalle. Alerjik durumlar da var. Hulusi Akar Almanya'dan bizlerle programa dahil, dostlarımızdan hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Nerede kalmıştım ben isteklerde? Kamran Akkor. Attığın adımlar yanlış. Buyurunuz.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
0: Böyle sevmek olmaz, böyle aşk olmaz.

0: Sigortacım Murat Yıkılmaz Sokon Adını sunar.
1: Oğuz Efendim.
2: Petrol ofisi kalitesiyle Gözhan Petrol'de nakit alımlarda %6 indirimi kaçırmayın. Ayrıca 2000 TL'lik yakıt alımlarında 220 TL, 2500 TL'lik yakıt alımlarında 400 TL, 5000 TL'lik yakıt alımlarında 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Euro dizel, benzin ve otogazda en kaliteli yakıtı en uygun fiyata siz değerli hemşehrilerimize sunmaya devam ediyoruz. Minibüsçüler, ticari taksiler, kamyoncular ve çiftçilerimiz ucuz yakıtı ucuza değil, kaliteli yakıtı Gözhan Petrol'den ucuza alın. Hem aracınızın performansı artsın hem de daha uzun mesafe yapın. Sarıkaya Petrol Ofisi Gözhan Petrol. İstasyonumuz içerisinde modern Atlas Kafe restoranımız, oto yıkamamız, otolastik, marketimiz ve marketimizde Çibo kahvemiz ve güler yüzlü personelimizle Sarıkaya'da 24 saat açığız. Adres Boğazlayan Yolu 3. kilometre Sarıkaya.
3: Kanka şu gelinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
4: Kızım hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
3: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
4: Evet. Gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
3: Kızım hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
4: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayacak. Hemen randevu kapmak şart.
3: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
5: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 36 92.
6: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
7: Boğazlayan'da 50 yılı aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asır aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
6: Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır. 0541 579 3527. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır. 0544 740 63 37. Ata Sanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat.
1: Reklamları dinlediniz. Yozgat'ın sesi
8: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
9: Hiçbir söz yetmiyor gibi bildiğim.
2: Hulusi Akar bizlerle programa dahil dostlarımızdan.
10: Günaydın.
2: Alan Hanım. Günaydın.
10: Nasılsınız,
2: efendim?
10: İyisinizdir inşallah.
2: Teşekkürler. Siz
10: çok şükür biz deyik. İstiha gelelim.
2: Gelelim İstiha bakalım.
10: Hüseyin Alan'dan bir kara kaş, bir kara göz. Bütün Oğuz'un dinleyicilerine gelsin. Oğuz'un çalışanlarına gelsin. Özellikle Alan Hanım'a gelsin. Kadıgüllü köy halkına, gurbetçilere gelsin. Gurbetten gelip de
2: eyvallah.
10: Düğün yapanlara, gezenlere, tozanlara sağlıklı, sıhhatli gelsinler inşallah. Özellikle bunu da benim spikerim yenip satıya gelsin. Biraz rahatsız geçmiş olsun.
2: Geçmiş olsun.
10: Çünkü hep sizin çekip bana yolluyordu.
2: Evet.
10: O da bugün rahatsızmış, geçmiş olsun. İnşallah Allah acı şifalar verir. Tekrar ili sağlığına kavuşur.
2: İnşallah.
10: Hadi Allah'ım tutun, hoşça kalın, dostça kalın, huzurlu kalın, neşeli kalın, Nalan Hanım'da kalın. Gecemiz, gündüzümüz Oğuz'um, inan bak gerçekten her zaman dinliyor yani.
2: Çok teşekkür ederiz, eksik
10: hadi
2: olmayın.
10: Hadi size tekrar geçmiş olsun.
2: Sağ
10: biraz hakikat sesiniz değişik geliyor.
2: Oluyor,
10: ben
2: de
10: oradan dua gönderdim sana. Tamam mı? Hadi hayırlı
2: kolay. Çok teşekkürler.
10: Güzel günler olsun Nalan Hanım.
2: Eyvallah. Üşütüyoruz işte ya. Bir Dilber Ay sözümüz vardı arkadaşlar. Saçlarından bir tel yolla. Aşık Hüseyin Alan. Beni yakan kara gözler çıktı abi. Sanırım bu. Kim seçti? Serdar çekti, seçti bu parçayı. Çekene gönderiyoruz.

0: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislikten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası Yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz şoförün ağırlığını sunar.

Sigorta Cum Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Değerlerimizi geleceğe taşımak için Sigorta Cum Murat Yıkılmaz yanımızda. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili acentelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz sunuyor. 0543 772 1026 0543 772 1026'dan bizlerle iletişime geçebilir. Ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı, satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay, kahve içmeye ofisimize bekliyoruz. Nevzat Şener Bulvarı, İş Bank ve Deniz Bank yanı Sarıkaya'dayız efendim.

günlükte bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Şey mi var bende? Çok bas mı var acaba ya? Şunu kısalım, bunu açalım şöyle. Acaba düzelir mi böyle yapsam? Şöyle yapsam düzelir mi? Ses 1-2, ses kontrol. Ses kontrol 1-2-3, ses deneme 1-2-3. Ses 1-2. Kompresör mü varmış seste? Meram yolunda, heybe dalında. Valla ne yapsan olmuyor. Aman aman develi, çok sallama göbeği. Düşürürsün bebeği, bebek girdi yaş. Sıcak soğuk, sıcak soğuk. Başına. Ses tellerini bozduk büyük ihtimalle. Ya gitti. Üzerinize afiyet. Evet, yayında yapımda emeği geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına, dinleyen dinleten, dahil ona eşlik eden herkese teşekkür ederim. Tarlalar, bahçeler, matuscular, içer döverler, ikinciler, işleri başında olanlara, tüm çiftçilerimize bereketli bir yıl diliyorum. Bereketli olsun kardeşim. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla hazırlayıp sunduk bu bölümü. Yayında yapım demeye geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına herkese teşekkürler. Hoşçakalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yozgat Kadışehir'inde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehir'inde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehir'inde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehir'ine imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
2: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Akdağ Madeninin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
5: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
6: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
7: Reklamları dinlediniz. Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede, dinlemede kal.
1: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni.
2: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Başkent Road Balans ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.

Gönlümüze hazan yeli vurdu vuralı, mihrabımızdan nice kuşlar silindi. Aşk için dimdik durduk duralı, kitabımızdan dost, düşman hepsi bilindi.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya triplex ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımızdan yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

aramızda dağlar mı var? Aşılmayan yollar mı var? Bilmediğim hallar mı var? Niye çıkıp gelmiyorsun ya? Hiç arayıp sormaz oldum. Bir selamım salmaz oldum. Gittin de beni unuttun. Niye çıkıp gelmiyorsun ya? Niye çıkıp

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş 0535 309 1957. Burak Demirtaş 0507 613 89. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş 0542 798 0495.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içlik ete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
4: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Çapanoğlu Camii için yaklaşık 8 milyon lira bedelli ışıklandırma projesinde ihale süreci tamamlandı. Milletvekili Süleyman Şahan projenin kısa sürede hayata geçirilerek caminin gece estetik görünüm kazanacağını açıkladı. Yozgat'ın simgesi Saat Kulesi'ni 62 yaşındaki elektronik ustası Sinan Katlan 40 yıldır düzenli bakım ve onarım yaparak çalışır halde tutuyor. 1908'de inşa edilen kule kentin tarihi ve kültürel hafızasında önemli yer tutuyor. Yozgat Çalışma ve İş Kurumu ile A101 arasında 21 kişilik niyet protokolü imzalandı. Program mesleki eğitimle nitelikli iş gücü yetiştirip istihdamı artırmayı hedefliyor. İş Kurum Müdürü Onur Ersanmış başarı hikayesine vurgu yaptı. Antalya ve Muğla'da çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Şiddetli rüzgar yangınların büyümesine neden olurken birçok mahallede tahliyeler yapıldı ve yollar ulaşıma kapandı. İskenderun'da iki şüpheli engelli Melih Şimşek'in akülü tekerlekli sandalyesini çaldı. Polis güvenlik kamerası görüntüleriyle şüphelileri yakalayıp sandalyeyi teslim etti. Şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri serbest kaldı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 41 kuruştan, gram altınsa 6.262 lira 31 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Uğurcan Çakır Galatasaray'da kaptan olmak istediğini, takım ve taraftara layık olmak için çok çalışacağını belirtti. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Górnik Zabrze'yi 1-0 yendi. İsmail Kartal yabancı kuralı değişmeli dedi, oyuncularını tebrik etti.
1: Hava durumu.
2: Yozgat bugün az bulutlu ve açık. Rüzgarlı bir hava ile en yüksek sıcaklık 23 derece olacak. Sorgun bugün az bulutlu ve açık. Çoğunlukla bulutlu bir hava hakimken en yüksek sıcaklık 24 dereceye ulaşacak. Sarıkaya bugün az bulutlu ve açık. Parçalı güneşli bir hava ile en yüksek sıcaklık 19 derece olacak. Akdağ Madeni bugün az bulutlu ve açık, parçalı güneşli bir hava yaşanırken en yüksek sıcaklık 19 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda, radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz.

Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kalite

0: uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde. En uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
1: Yozgat Kadışehir'inde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehir'inde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehir'inde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehir'ine imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
2: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106.
3: Başkent Road Balance ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şasi işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
1: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. uzman oto tamir bakım servisi ve yol yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48 A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94 0532 593 98 94 İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroomumuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki, 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
4: Reklamları dinlediniz.
5: En seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeni'nde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin.
1: Akdağ Oğuz FM.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok, numara 82, Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
0: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
1: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Kanka, şu gelinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet. Gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayacak. Hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Var mı bu ne bozuk düzende? Şaştım kaldım o. Bu ne kötü kaderli. Çektim çektim can evimden bunu.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 613 89. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz, 0542 342 0445. Sedat Deniz, 0543 764 82 82. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın Sesi, Oğuz Efendi.

0: ilerleyen zamanlarda göreceğiz.
1: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni.
2: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302 0531 850 3302. Başkent Road Balans ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şasi işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
0: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimesgut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 66 40, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 843 40 66, Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6, telefon 0544 813 40 66, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Akdağ Madeninin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeninde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94, 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal, geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması,

0: Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 0066 0539 823 4599.
2: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim: 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri: İlçe Emniyet Karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Aydıncık Belediyesi mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava nedeniyle 11-16 saatleri arasında dışarı çıkılmamasını, bol su tüketilmesini ve yaşlı, çocuk ile hamilelerin dikkatli olmasını istedi. Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Çapanoğlu Camii ışıklandırma projesi ihale sürecini tamamladı. Yaklaşık 8 milyon lira bedelli proje kısa sürede hayata geçirilecek. Cami gece estetik görünüm kazanacak. Yozgat'ın simgesi Saat Kulesi'ni 62 yaşındaki elektronik ustası Sinan Katlan 40 yıldır düzenli bakım ve onarım yaparak çalışır halde tutuyor. 1908'de inşa edilen kule kentin tarihi ve hafızasıdır. Fransa ve İspanya'da 200 binden fazla hektar orman yandı, köyler ve kasabalar zarar gördü. Sıcak hava dalgası yangınları artırdı, 375 binden fazla kişi evlerini terk etti, yangınlar yayılmaya devam ediyor. ABD'nin başkenti Washington DC'de protestocular, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun yemek yediği Four Seasons oteline baskın yaptı. Güvenlik görevlileri protestocuları uzaklaştırırken sloganlarla Netanyahu'yu eleştirdiler.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 40 kuruştan, gram altın ise 6.262 lira 31 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanşında Gornik Zabze ile deplasmanda karşılaşacak. Turu geçmek için avantajlı durumda. Beşiktaş yeni sezon kadro planlamasında 6 futbolcuyla yollarını ayıracak. Teknik direktör Italiano rapor verdi. Transfer çalışmaları sürüyor.
1: Hava durumu.
2: Yozgat bugün az bulutlu ve açık. Rüzgarlı bir havayla en yüksek 22 dereceyi görecek. Sorgun bugün az bulutlu ve açık. Çoğunlukla bulutlu bir havayla en yüksek 24 derece olacak. Sarıkaya bugün az bulutlu ve açık. Kısmen güneşli bir hava eşliğinde en yüksek 21 dereceyi bulacak. Akdağ Madeni bugün az bulutlu ve açık, kısmen güneşli bir havayla en yüksek 21 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533-684-8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya'yla tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 18 14. 0354 314 18 14.
1: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede, dinlemede kal.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

çam, ayağıma göre çam, ayağıma göre. Helalim var. Kalk kalk kalk kalk kalk, oturmaya mı geldiniz? Beş buçukta mı başladıyız tekrar ulaşmaya? Selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı akşamlar. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesime saygılar, sevgiler, selamlar olsun. Bugün 29 Temmuz 2026 günlerden çarşamba, tam da ortasındayız haftanın. Keyifli, güzel bir gün, güzel bir akşam olsun hepimiz için. Programımızın ilk 1,5 saatlik zaman diliminde bizlere. Allah Allah. Akkayalar Mobilya eşlik edecek. Akkayalar Mobilya'nın tüm kampanyalarından bahsedeceğiz. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Çeyize ihtiyacı olan gençler çıkın çıkın gelin. Akkayalar Mobilya'da yok yok. Şimdi Bambi Uyku Merkezi mağazamız, beyaz eşya ve halı dünyası mağazamız, mobilya mağazamızla hizmet veriyoruz. Bambi'de muhteşem kampanyalar. Beyaz eşya ve mobilya mağazalarımızda inanılmaz paketler var. Bambi'den üstelik her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 TOK otomobilden birini kazanma şansı da sizleri bekliyor. Her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim. Kredi kartına vade farksız 9 taksit imkanı sizleri bekliyor. Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'da hizmetteyiz. 0544-208-32-33 iletişim hattımız. Var mı aranızda bilen oynamayı? Kara Ali. Yerden aldım keseri, vuramadım enseni. Bir babanın gönlünü yapamadım serseri.

Evet, görelim kimler bu arada, kimler nerelerden bizlerle. 0530 034 66 66 iletişim hattımız. Şimdi ben şimdi 5.30'dan başlarsam bu işe, 18'de gelen mesajları ta 19'da falan değerlendirebilirim. Fazla uzun da sürebilir. 19.30 da olabilir. Sonra 19'da gelen mesajlar geride kalır. Elinizi çabuk tutun, bilmiyorum ne yapacağım. Erken gelen mesajlar her an kaybolma riski var. Arkadaşlar 18 itibariyle başlayın göndermeye. Sonra geride kalanlara da yazık oluyor. Üzülüyorum. Fehmi Ünlü Yaylan'ın Acayip Çifte Teller albümü klarnetli oyun havalarından biriydi. Fehmi Ünlü Yayla çok meşhur bu arada. Klarnetçimiz. Gül Ali'yi çağırdı bizim için. Evet, Serkan Nişancı'dan Yar Gözlerin Ağlar Gibi şarkısını istiyorum. Saygılar. Nane Hanım, saygılar sunarım demiş dinleyicimiz Ali bizlerle. Akdağ Madeni'nde bulunan Benekli Mustafa abime ve arkadaşları Bülent Özdemir, Ömer Akşatemiz ve Mahmut Kılıç'a Azer Bülbül'den Değirmenim Terse Döndü parçasını rica ediyorum demişler. Çalışmalar dilekleriyle çok erken gelmiş, sıra kapmışlar. Bu böyle olmaz ama nasıl yapalım? Ankara'dan Zeliha, Akdağ Madeni'nde bulunan eşim İlan Aydın için Azer Bülbül'den Gece Mavisi Gözlüm. Bunu dün yetiştirememiştik. Bugün erken geldiğiniz için iki Azer Bülbül parçası peş peşe yapabiliriz. Ben de açılış anonsundayım, biliyorsunuz değil mi? Çabuk kotarayım işleri diye isteklere hemen girdim. Merhabalar, Kayseri'den Aynur Biricik sevgilim Oğuz Tokyay için Ebru Gündeş'ten Kurşun Adres Sormaz Ki şarkısını armağan ediyorum. Onu çok seviyorum demiş. Allah Allah. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Şu an yayını dinliyorum. Bünyanda bulunan Selahattin Altun, Hacı İbrahim Aydoğdu, Sezer Saatçi, Yunus Elmas için Metin Işık'tan bir parça rica ediyorum. Gözyaşı. Bir parça gözyaşı parçasını armağan ediyorum. Saygılarım ve sevgilerim ne demiş. Onu da aldım. Listeye fon yapalım bu arada çifte terliği. Dünyada bulunan canım oğlum Samet Gül Aycan Öner'den Sebepsiz Boş Yere Ayrılacaksan parçasını çalarsanız sevinirim diyor. Hala 18'e gelemedim ben, bak bir saatlik şarkı seçtim. Evet, Nane Hanım, oğlum Murat Erkul için Zarardayım Ziyandayım çalarsanız çok memnun olurum demiş. Alalım listeyi onu da. Kimden gelir artık, karşımıza ne çıkarsa. Evet, 18 itibariyle ulaşan istek. Ben Halil Güç, sizi her gün keyifle dinliyoruz. Öncelikle kendimi, arkadaşlarım Sezer Saç ve Oğuzhan Şahin'e Epion'dan Sustum parçasını armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar dilerim. Tamam, şeye kadar geldim. 18.01'i de okuyayım. Zarardayım, ziyandayım, Okan Babacan'dan istiyorum demişler. Nurcan aramızda, eşim Yunus Dura. Günlüden Seni Düşündüm Sabah Olmadı. Sabah Olmadan'dır o. Okan Babacan mı, Sabah Olmadan mı? İşler karıştı. Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla başlıyoruz. Halo dayı hoş geldin. Halo dayı nerelerdesin ya? Gözümüz yollarda kaldı. Karavana kuracağım. Ne demek o? Nalan Hanım demiş. Peki ben anlamadım. Ayrı yaz ayrı kelimeleri birleştirmişsin. Yasin Sorgun'dan aramızda hoş geldiniz. Sorgun Belediyesi'nden Yasin. Gece mesaisinde şu an sizleri çalışırken dinliyoruz. Güzel yayınlarınız için teşekkür ederiz. Sıradaki parça mesai arkadaşlarıma, bütün dinleyenlerimize armağan olsun. Kolay gelsin demiş. Size de kolay gelsin. Tüm gece vardiyasını şöyle erken başlıyoruz. Aydoğan Akdağ Madeni'yle Aydoğan aramızda.

acaba? Biz Vahdet abiden yapalım, eski çaldı bu. Eski çaldı. Şöyle bir klarnet dolaşsın gelsin. Klarnet şöyle bir yol alsın gelsin.

0: bir kuru selamı gönderebilse yakarım bu canı eğer benimse. Alamaz elimden Azrail gelse. Umarım doğru parçayı yayınlamışızdır ha.
1: İyi akşamlar Sayın Oğuz efendim çalışanları. Yozgat Dağ'ta madenden arıyorum. İsmim Aydoğan. Misafirlerim var. Verdi Tayfur'dan Ah Annem. Çalarsanız çok memnun olurum. Teşekkürler. Hayırlı akşamlar.
0: Alırız listeye. Canım efendim dediniz. Biz de bu şarkıyı gönderdik. Bu ikinci isteğiniz olarak kabul edelim. Evet, Haladay İstanbul'dan aramızda. Ancak bu kadar yazabiliyorum diyor. Haladay, hoş geldin, şeref verdin. İstanbul'a selam olsun. Evet, selamlar Nalan Hanım. Hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Ferdi Baba'dan Kaderin Önünde parçasını çalabilir misin aileme? Sizlere, lise arkadaşlarıma ve dinleyen herkese armağan ediyorum. Teşekkür ederim demiş. Ateş abi bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Evet, şöyle bir bakalım. Gökhan Malkoç burada. Selamlar Nalan Hanım. Hakan Peker'den bir efsane parçasını rica ediyorum. Ankara Ticaret Meslek Lisesi 1996. 6 iyi mezunları Tuncay, Derya, Aytaç, Ümit, Sibel, Fazilet, Musa, Tahir'e gelsin. Akşam 20.30'da yoklama var, unutmayın arkadaşlar demiş. Alıyorum listeye parçanızı. Evet, akşamın ilk isteğiydi aslında sevgili dostlar. Mekanlarımıza konuk ediyoruz. Serkan Nişancı, Akkayalar Mobilya katkılarıyla burada.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla, uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 61 71 0532 664 08 16.
1: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
2: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmış. Almadan hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik İşbirliği'yle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
5: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Karacabey Mobilya beyaz eşya ve halıdan dev kampanya. Yeni ev kuracaklara, evini yenileyeceklere müjde. Mobilyadan beyaz eşyaya, halıdan ev şıklığına kadar aradığınız her şey uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Şimdi alışveriş zamanı. Karacabey Mobilya beyaz eşya ve halı, kalitenin ve avantajlı alışverişin adresi. Menez yolu üzeri No 13 Sarıkaya, Kerim Karacabey. 0554 352 0110 0554 352 0110.
6: Boğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya, şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asır aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu Üzeri, Yücel Beyaz Eşya, Boş Boğazlayan Şubesi. güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası. Yücel Beyaz Eşya ve Boşboğazlayan Şubesi.
0: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
9: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
10: Halk Karalar Mobilya şoförün halini sunar.

Ayteç abi itiraz etmiş. Çok da haklı. İtiraz ediyor yani. 18'den sonra okuyun mesajları diyor. Bence de dinleyiciler 18'de göndersinler. Bakmayın ben görebildim şu anda. Genelde buralarda temizlik yapılır yani. Tertemiz olur WhatsApp silerler. 18 itibariyle yeniden başlar. Dolayısıyla bugünlük böyle okuduk ama diğer arkadaşlara da haksızlık etmiş oluyoruz. Gibi değil, gibisi fazla. Hayırlı yayınlar Ankara'dan Raziye Yanık. Kardeşim Mahmut Yanık ve arkadaşları için Murat Şampınar Engel şarkısını istiyorum. Çalarsanız sevinirim.

0: Ahmet Akkayalar mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz domuzuyla. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 Tonk otomobilden birini kazanma şansı. Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Öykü Merkezi Akkayalar mobilyadan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın.
1: Konçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek-ı, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çimçit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580. Ümit Çakır 0537 679 7496.
2: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.
0: Evet, yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz, mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler. Akkayalar Mobilya'da Bambi Uyku Merkezimizde nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız. 9 taksit imkanı Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'dayız. Gurbetteki vatandaşlarımızı da unutmadık. Bizden beğenip alacağınız ürünleri itinayla paketleyip Avrupa'nın her yerine kapınıza kadar teslim ediyoruz. Hizmet bizden, beğenmesi sizden. Dünyada olan kardeşim Aytekin ikinci için Ayto Baba, Yıldız Tilbe, Çok Özledim adlı parçasını istiyorum. Abla sana zahmet çalarsanız sevinirim. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Vallahi. Yetiştiremeyeceğim. Yaptım bir hata işte. Ne yapalım? İyi yayınlar. Bünyanda bulunan canımdan çok sevdiğim İsmail Ötem demiş. İsmail Eker için Muazzez Ersoy'dan Kıskanırım Seni Ben parçasını çalar mısınız? Kolay gelsin. Teşekkürler. Bunu da aldım listeye. Manisa'dan Ömür Yoldaşım Durmuş Duyar için Okan Babacan'dan Zarardayım Ziyandayım adlı parçayı istiyorum. Oğlum Mehmet, torunum Umayım'a, Ardam, kızlarım Sümeyye, Ayşem, bir de damadım Beytullah'a gelsin demiş dinleyicimiz. Onu aldık, bir yerlerde var, çalacak o listede yani. Kayseri'den İlyas Karamahmut, Kayseri'de bulunan kaynım Halis Çelebi, Tekin Arısoy, Yunus Gezgin kardeşlerim için istek parça göndermek istiyorum. Aslanlar Kafese Yakışmaz demiş. Hazar Yıldız'dan Sabrediyorum Çalarsanız diyor. Onu da alalım listemize. Dün dinledik sanki Hazar Yıldız'dan bir parça biz. Bu muydu, bu değildi? Başka bir şeydi o. Evet. Yunus Cura'ya Güllü'den Seni Düşünür çalar mısınız? Güllü'nün öyle bir parçası var mı? Bakayım Google bize çevirir mi? Güllü Han sevemez kimse seni. Yok. Bilemedik bu şarkıyı. Fatma Hanım aramızdan Kayseri'den kardeşim Halis Çelebi için diyor. Karanlık her ne kadar uzun olursa olsun sabah mutlaka gelir aslan kardeşim. Adanalı Ayhan'dan Lan Kardeş istiyorum diyor. Evet, ben Hülya Çalar, kuzenim Yunus Cura'ya, dünyada olan ona Güllü'den Haylazım parçasına çağır mısınız lütfen, armağan olsun demişler. Haylazım, hilebazım, bu var. Güllü'den aldım listeye. Evet, Sürmeli, Baturalp Sürmeli, dünyada bulunan babam durdu Sürmeli için Aşık Gül abiden Can Dane Dane parçasını istiyorum. Bunu da alalım listemize. Bir yandan okuyup çıkarıyorum, yoksa mümkün değil bunları takip edebilmek. Hüseyin Akar Almanya'dan aramızda, pardon, Hulusi Akar. Nalan Hanım, arabaya yağ değiştiriyorum, hem de sizi dinliyorum demiş. Kolaylıklar dilerim. Dur bakayım, uzun uzun gitsin inşallah. O ilde. Aşık Hüseyin Çalan. Pardon. Aşık Hüseyin Alan, Çal Bir Şeyler. Hüseyin Alan'dan bizim yöreden çal herkes için gelsin demiş. Şöyle yazalım, Aşık Hüseyin. Tek tek yazacağım bunu. Senin yazman lazım aslında abi. Böyle fotoğrafını çek, batıyorsun. Hüseyin Alan çal bir şeyler diyor. Çal bir şeyler bizim yöreden, aldım listeyi. Evet, gelsin mi Azer Bülbül?
2: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: aklımda.
1: Komutanım hoş geldiniz. Yunus Uzman aramızda. Selamlar. Size 8000 kilometre öteden yazıyorum diyor. Nöbetteyim, sizi dinliyorum. Benim için de bir parça çalarsanız sevinirim. Tüm Oğuz FM dinleyicilerine armağan etmek istiyorum diyor. Gece mavi. Yazın bence isteğinizi. Güzel bir şey çalalım. Güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
2: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz, 0542 342 0445. Sedat Deniz, 0543 764 82 82. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
1: Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593. Cadde Kokoreç Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
0: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
3: Reklamları dinlediniz.

Ağla Gözüm isimli çalışması sevgili Metin Işık yorumu mekanlarımıza konuk oldu. Devam ediyor birlikteliğim ustamızıyla. Teşekkür ederim Selda Bağcan'dan sürgün çalarsanız sevinirim demiş Yunus Komutan. Hemen gönderelim. Onun nezdinde bizi gurbette dinleyen herkese armağanımız olsun. Sıla'dan saygı ve selamlarımızı alıyoruz.

Sebepsiz boş yere ayrılacaksan seninle bir ömür düşman oluruz. Okan babacığım yok yok. Aycan Öner yorumuydu, mekanlarımıza konuk ettik. Çok mesajımız var, biraz okuyalım. Recep Erdoğan Sorgun'dan aramızda. Hakan Taşıyan'dan bir parça yayınlar mısınız? Sizlere ve dinleyen herkese ve bana gelsin. Kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum demiş. Emine Çiv'den bizlerle kolay gelsin. Müslüm Gürses'ten Zalimsin Yar parçasını çalar mısınız diyor. Hemen alırım listeye. Uğur Heybeli bizlerle Sparta Senirkent'ten. Serin bir havadan iyi akşamlar. Uğur Heybeli Emel Sayın'dan Rüyalar Gerçek Olsa parçası isteğimizdir Nalan Hanım. Teşekkürler demiş. 6 ilde yangın var bu arada. Bu lodoslu hava, rüzgarlı hava hakikaten ateşi de dağıtıyor. Geçmiş olsun. Dileklerimizi iletelim. Birçoğu kontrol altına alındı ama zamanla yarışılıyor. Ekipler alevlere karşı mücadele ediyorlar. Allah yardımcılar olsun. Bizler de dikkatli olalım arkadaşlar orman yangınlarına karşı. Ablam iyi yayınlar. Ömer Danış'tan Aşk Mahkumları parçasını rica ediyorum. Çalarsanız sevinirim. Tüm Oğuz FM dinleyicilerine armağan ederim demiş. Halilcan Sorgun'dan bizlerle.

programa dahil dostlarımızdan. Onu da aldım listeye. İhsan Aksan Çayıralan'dan burada. Büyük insan intizardan istiyor. Aleyküm selam kardeşim. Çalarsan sevinirim demiş İhsan. Hoş geldiniz. Evet. Akkayalar mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler. Akkayalar mobilyada. Bir de ah annem parçası vardı, onu unutmayalım. Aydoğan abi Akdağ Madeninden ulaştırmıştı isteği. Ferdi Baba'dan sanıyorum şuraya çıkarmıştım ben onu. Ferdi Tayfur. Ah annem miydi? Evet ah annem. Onu da şöyle yapalım. Kısa bir aramız olacak. Reklam dönüşü Hakan Taşıyan Müslüm Gürses ve Emel Sayın'la devam edeceğiz.

0: Oğuz efem reklam.
1: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, İletişim İşim Muhammed Çınar. 0541 853 6640. 0541 853 6640.
2: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgiler
3: ele. Toprağın canı yanmasın, yol kenarlarına kuru ot ve çalılık alanlara sorumsuzca atılan sigara izmariti, cam şişeler yangına sebep olup başkalarının emek ve hayallerini yok etmesin. Anızı yakmayalım. Anız demek verim demek. Anız demek toprağın canı demek. Mahsul demek bir öğrencinin eğitim masraf güvencesi demek. Mahsul demek gençlerin büyün hayali demek. Mahsul demek bir hastanın tedavi umudu demek. Anız yakacağım diye toprağın ve diğer çiftçilerin canını yakma. Tüm çiftçilerimize bereketli hasatlar dilerim. Şevki Güngör, Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı.
4: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşeroğlu'nda. Üstelik hafriyat ve nakliye işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşeroğlu'nda. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım. Fikret Coşar ve Oğulları. Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 772 1595. 0544 772 1595.
5: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
6: Yıldızım Oto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eko EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızı Moto, Atasanay Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33, 0538 311 44 33.
7: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene, hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi, H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 2448, 0536 958 2448.
5: güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, Akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendim.
8: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
9: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.
3: Özledim diyorsun yazdığın mektubundan. Üşüyorum diyorsun bu hasret yağmurunda. Gözyaşının izi var yazdığın her satırda. Diyorsun ki yangın var hasret dolu bağrımda. Ağlama.
1: Oğuz efendim.
10: Özledim diyorsun yazdığın

0: Üşüyorum diyorsun bu hasret yağmurunda. Gözyaşın zivar yazdığın her satırda. Diyorsun ki yangın var hasret dolu bağrımda. Ağlama, ağlama, sus ağlama.
1: Evet, programımızın ikinci bölümünde Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızdayız. Metal'e dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende alabileceğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli, en iddialı demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimize, demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den, Samet Cengiz'den isteyiniz. Şimdi hangi şarkılar var elimde? Aşık Hüseyin Alan, Çal Bir Şeyler Bizim Yöreden Olsun diyeceğiz. Muazzez Ersoy, Kıskanırım Seni Ben. Efendim, Aklım Hep Sende, Yıldız Tilbe. Zarardayım, Ziyandayım, Okan Babacan. EP Sustum, bu şarkıyı bilmiyorum, ilk kez dinleyeceğiz. Zalim Ömer Danış, Aşk Mahkumları. Büyük insan intizar, çok yoğunuz bu akşam. Daha okunmamış 18 mesajımız var. Zalimsin, yalnız.

Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislik'ten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultralüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultralüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 3944. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 1162. Eser mi?

0: olsun. Hulusi Akar'ın seçimiyle mekanlarımıza konuk ettik sevgili dostlar. Devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızdayız. Bir mesajımız var size.
1: Sevgili Nalan, biz gurbetçiyiz. Evet. İstanbul'dan geldik. Sadi Bey, Ramiz Bey, Tuncay Köroğlu için daha gelin istiyoruz mümkünse.
0: Evet, hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Eyvallah. Şöyle bir bakalım kimler burada. Mersin'in gülü Ebru Yaşar'dan Seviyorum Seni parçasını Yozgatlı sevdiğim adama armağan ediyorum diyor Nalan Hanım. İyi akşamlar. Ayşe, hoş geldin. Selamünaleyküm Nalan Hanım. Sizi severek dinliyorum. Sizden Helin Kızılırmak'tan Hasretimsin parçasını rica ediyorum. Ben Bünyan'da olan canım oğlum Azim Kaçmaz'a ve onun abisi Ali Öz'e armağan ediyorum bu şarkıyı demiş.

hizmetlere dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en bol çeşitli en uygun fiyatlı demir toptancısı Eser Metal Ata Sanayi Sitesi E Blok numara 1 Sarıkaya'da merkez satış şubesiyle hizmet veriyor. 0536 986 3944 iletişim hattı. Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'da. Bir diğer satış şubemiz 0500 40 0501 066 7066'dan bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Okan Babacan yayında.

0: Oğuz FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
1: Evet, eser metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz hızıyla. Bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi Oğuz FM burası. Yine klasiklerden biri Muazzez Ersoy yorumu. Saçın yüzüne değse telini kıskanırım. Birine söz söylesen dilini kıskanırım. Kıskanırım seni ben. Kıskanırım kalbimden.
2: Oğuz FM.

0: hazır klasiklerden çalmışken Emel Sayın'ı da buraya bağlayalım.
1: Oğuz Emel.
0: Hadi Eser Metal Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında İmalathanesinde trapez sac üretimi, çatı sacı üretimi 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, upkant kesim ve büküm ve metale dair tüm işlemleri de ayağınıza kadar getirdim. Eser Metal satış şubeleriyle, iki ayrı satış şubesiyle Sorgun'da ve Sarıkaya'da.
2: Rüyalar gerçek olsa seni her gün görürdüm, o incecik beline

0: dualar gerçek olsun. Evet, kolay gelsin. Latif Doğan, İbrahim Dizlek iş işten geçti. Dünyada bulunan Bekir Yıldız'a armağan ediyorum bu parçayı demiş dinleyicimiz. Evet, Ayhan Çokra'dan, kasabası Çayıralan'dan buradan.
1: İyi akşamlar Nalan Hanım.
0: İyi akşamlar.
1: Eşim Neslihan Akarama, mektup yazarım mektup. Rica etsen çalar mısınız?
0: Tamam, mektup yazarım mektup üzerini pullama. Ben yazarken ağladım, sen okurken ağlama yetişir inşallah. Kimler burada başka? Nerelerden geldiler? Nalan abla beni unuttun galiba diyor. Dur sıra gelecek daha. Gelecek sıra gelecek. Selamlar Nalan Hanım, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bülent Serttaş'tan Kim Bilir Şimdi Neredesin parçasını çalabilir misiniz? Küllenmeyen sevdama gelsin. İyi yayınlar. Gökhan Malkoç ben demiş. Alıyorum listeye. Umarım yetiştirebiliriz. Hani başka kimler var burada? Kimleri unuttuk? Kimleri okuduk? Evet. İstanbul'dan Aykut Demirci, Yozgat'ta bulunan kardeşlerim İsa Köken, Akdağ Madeninde bulunan Sezgin Tanrıkulu Okkocan, Hak Resul Aktaş, Yakup Karaçınar, Resul Çakır, Özgür Milli, Mert Kaçar, Kaan Yeşilova kardeşime, Adanalı Ayhan, Asil Askaya, Döneceğim Bir Gün şarkısını armağan ediyorum. Çalarsanız dinleriz. Dinlenir durulmaz, dostluk ebedidir, unutulmaz. İyi yayınlar efendim demişler. Teşekkür ederiz. Ali ben diyor, iyi akşamlar Kayseri'den. Hasan Söylemez ve İlan Aydın için, Oğuz Üstün, Musa Işık için, Sen Var Ya Sen şarkısını armağan ediyorum demişler. Akdağ Madeninde bulunan Hasan Söylemez ve İlhan Aydın, Oğuz Üstün, Musa Işık, Sen Var Ya Sen armağan ediyorum diye ikinci mesajı yollamışlar. Murat Tanrıkulu için Okan Babacan'dan Zarardayım Ziyandayım parçasını istiyoruz demişler. Onu da yayınladık. Aynur Biricik sevdiğim Oğuz Tokya'ya Ebru Gündeş'ten Adres Sormaz Kurşun parçasını istemişler. Mustafa Yaşar, Furkan Karslıoğlu, Mustafa Yaşar, Fatih Taş için Tahir Uçar'dan Sarılara Boyamışsın Saçını parçasını rica ediyoruz diyorlar. Nide'den selamlar var. Mehmet Duyar, Bünyan'da bulunan Babam Durmuş Duyar'a, İlyas Salman ben de değilim bugün rica ediyorum. Teşekkürler Afgan Ahmet'e, Durdu'ya, Yunus Elmas, Selahattin'e ve Sofiye. Bütün herkese selam olsun demiş peki.

Evet, bölgenin güçlü sesi Yozgat'ın sesi Oğuz efendim burası. Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Selamlar, iyi akşamlar. Ankara Kalecik'ten Mustafa Özkan, Akdağ Madeni'nde bulunan dostum Serkan Uludağlı için Neşet Ertaş'tan Yalan Dünya parçasını rica ediyorum demiş. Ah yalan dünyada. Yalandan yüzüme gülen dünyada. Yozgat Akdağ Madeni'nde olan Boran Gül, Göl, Boran Göl için Sivaslı Nazo'dan Yara Gibisin çalar mısınız demiş Gamze Hanım. Aldım işte. Ankara'dan Çiğdem, sevdiğim İlhan Aydın için Aynur Polat'tan Olmadı Sevdiğim, Olmadı böyle parçasını armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Eyvallah. Konya burada, hoş geldiniz. Müslüm Gürses, seni nasıl özledim. Çalar mısınız? Sizi dinleyen sevgilim için gelsin demiş. Seni...

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 61 71 0532 664 08 16.
1: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni. Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın.
2: Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembe Bayiliğimizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok, numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
1: Tekinoğlu İnşaat ve Hafriyat. İnşaatta sağlam temel, hafriyatta profesyonel çözüm. Kiralık kepçe ve 22 tonluk paletli makinelerimizle her türlü büyük ve küçük işlerinizde işinize uygun araçlarımızla verimli bir şekilde çalışıp zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Tekinoğlu Hafriyat'la işleriniz hızlı, güvenli ve çevreye duyarlı olarak ilerler. Baran Caddesi Kaplıca Taksi Durağı karşısı numara 27 Taksim 2 Sarıkaya'dayız. Tüm çevre ilçelere, köylere hizmet vermekteyiz. Hemen arayın, sahanıza güç gelsin. İletişim Kenan Tekin 0533 684 8101 Mikail Yazanel 0531 420 6932. Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır 0541 579 35 27. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır 0544 740 63 37. Atasanayi sitesi Sarıkaya Yozgat. Herkes kampanya yapar ama en iyisini şok fiyatlarla Enha Home satar. Enha Home'da rattan bahçe takımı 20 bin lira. Üstelik UV ısı dayanıklı ve 2 yıl garantili. Salıncak çeşitleri 3500 liradan başlayan fiyatlarla. Balkon ve bahçe takımları 8500 liradan başlayan fiyatlarla. Mutfak masa takımı en uygun kampanyalı fiyatlarla. Oturma grubu set halinde 33 bin liradan başlayan fiyatlarla. Peşin fiyatına vade farksız 12 aya kadar taksit seçenekleriyle. Tüm ilçelerimize ve 81 ile teslimatta Enha Home'da. Enha Home, Sorgun'da İmam Hatip Caddesi Küreyapı sitesi karşısında hizmetinizde. İletişim Nurullah Karakuş 0554 564 5244. enha.homemobilya Instagram adresimizden bizi takip etmeyi unutmayın.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.

aşk mahkumlarına af yok mu ya Rab? Evet, Eser Metal Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında bir imalathane kurdu, biliyorsunuz arkadaşlar. Artık trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, apkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri yaptırabilirsiniz. Aynı zamanda toptan fiyatına perakende de alışveriş yapabileceğiniz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik, çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz Deniz'deyim. Sanayi sitesi Turgut Uzağ Bulvarı Sorgun'dayız. İletişim 0501-066-7066. Ata Sanayi sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'da bir diğer şubemiz. Merkez satış şubemiz 0536-986-3944. İletişim hattımız arkadaşlar. Evet, Konyalı Müslüm Gürses'ten Seni Nasıl Özledim Çalabilir Misiniz? Sizi dinleyen sevdiğim için gelsin dedi. Merhabalar. Evet, Kayseri Bünyan'da olan canım oğlum Azim Kaçmaz'a ve abisi Ali Öz'e armağan olsun demişsiniz ama o türkü bende yok maalesef. Hasan Söylemez ve İlhan Aydın, Oğuz Üstün, Musa Işık, Sen Var Ya Sen şarkısını armağan ediyorum diyor bir başka dinleyicimiz. Evet, Yıldırım Yıldız Kayseri'den aramızda. İyi akşamlar, Bergen'den Neden Dönmesin parçasını rica ediyorum demiş. Evet abla, bir de eşim Engin Teker ve arkadaşları Emiş Polat, Erdem Sevinç, Yavuz Selim Yıldırım, Derviş Alak, Osman Rayna için Uygar Doğanay'dan Ben Ne Haldeyim parçasını çalarsanız çok mutlu olurum diyor Gamze. Gamze, sana bir parça yapmıştık ama yetişirse alalım listeye. Kayseri'de bulunan abilerim Eren Sondaç, Ramazan Bağırgan'a ve Aslan abim Emirhan Polat'a Asil Askaya'dan Koç Gibi Geldim parçasını çalarsanız sevinirim. Şu an sizleri dinliyorlar radyonun başında, çalarsanız seviniriz demişler. Vallahi yetişir mi bilemedim. Son yarım saat.

0: Eker Metal Şoför Nalan'ı sunar.
1: Merhabalar, ablacığım Çandır'dan Nimet ben demiş. Nasılsın canım benim? Elhamdülillah. Nimetciğim siz de iyisinizdir inşallah. Teyzem ve annemle Çandır'da balkonda kahve içiyoruz. Seni dinliyoruz demiş. Fincanın birini bana kapatın. Atalım tutalım. Can dane dane Aşık Gül abi radyolarımızdan. Sefanız olsun, afiyet olsun.

0: Partisi Oğuz Efendi.
1: Devam ediyor birlikteliğimiz. Tam hızıyla 20.41 Türkiye'nin saatleri. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam ediyor. Valla yapalım ablacığım. Yozgat sürmelisini çalmanı istiyoruz. Canımın içi hayırlı yayınların olsun demiş. Sürmeli bizim marştır ya. Gitmeden yaparız inşallah.

abicim, iyi yayınların olsun. Yataş'tan yine 4-12 vardiyası. Radyoda sen. Arkadaşlar Ankaralı Namık'tan buralardan gidelim istiyorlar. Allah'a emanet ol abicim demiş. Hayırlı akşamlar.

birkaç akşamdır çalamıyoruz. Nasıl olsa yetiştiremiyorum şarkıları. Bari borcumu söyleyeyim. Seviyorum seni yar. Ebru Yaşar yorumuyla mekanlarımıza konuk ettik. Evet, Kayseri'de bulunan canımın canı Resul Can Erdem'e bir şarkı armağan etmek istiyorum. Ali Kınık'tan Ben Seni Hiç Unutmadım şarkısını kendisine armağan eder misiniz demiş dinleyicimiz Dilara. Hoş geldin. Sarılara boyamışsın saçını. Buyurun usta.

sarılara boyamışsın saçını. En çok istenen çalışmalarından biri Tahir Uçar'ın. Sıkça dinlediğimiz çalışmalardan. Ben bile kendimi çekemiyorum, onu seviyorum ben, ama böyle bozlaklardan da tutanlar oluyor işte. Enteresandır bu, hangi şarkının tutacağını kestiremiyorsunuz. Belki de hiç ummadıkları bir parçaydı. Bizim marşla gidelim. Eser Metal katkılarıyla hazırlayıp sunduk son bölümü. Yayında yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına, tüm sponsorlarımız, kuşak reklamlarımız adına bizi tercih ettiğiniz için öncelikle sonsuz teşekkürler. Dinleyen, dinleten, dahil ona eşlik eden, katılan, katılamayan, uzak, yakın, kulak misafir eden herkese teşekkür ederiz. Bunu saymayız, yine bekleriz daha erken. Erken derken 18 itibariyle lütfen rica edeceğim. İstekler tam 18'de başlıyor. 18-21 kuşağındayız. Sonra böyle roterli gidiyoruz. Yetiştim ama bayağı yakaladım bugün. Hoşçakalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 05 544 347 60 66 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. uzman oto tamir bakım servisi ve yol yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638 Yusuf Akyüz 0542 451 1045 Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
3: Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, Sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız başlıyor.
6: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr. oğuzefem.com.tr.
1: Güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansı

0: performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş 0535 309 1957. Burak Demirtaş 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş 0542 798 0495. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
0: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
2: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 805 40 66, Sorgun Şubesi, Sanayi Camii Yanı, Esport AVM 6, telefon 0544 813 40 66, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii Altında, telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
0: Tüzgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya triplex ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımızdan yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544-545-0166. Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94 0532-593-98-94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler. Hurdacı geldi, hurdacı.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje. 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Reklamları dinlediniz.
5: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Oğuz Efem Gece.
1: Üstüm başım toz içinde, önüm arkam

Aşkımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

annem beni anar şimdi, sevdiğim var kanar şimdi. Siz benim niye içtiğimi nereden bileceksiniz?

0: benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz?
1: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
2: Şimdi haberler.
3: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Aydıncık Belediyesi mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava nedeniyle 11-16 saatleri arasında dışarı çıkılmamasını, bol su tüketilmesini ve yaşlı, çocuk ile hamilelerin dikkatli olmasını istedi. Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Çapanoğlu Camii ışıklandırma projesi ihale sürecini tamamladı. Yaklaşık 8 milyon lira bedelli proje kısa sürede hayata geçirilecek. Cami gece estetik görünüm kazanacak. Yozgat'ın simgesi saat kulesini 62 yaşındaki elektronik ustası Sinan Katlan 40 yıldır düzenli bakım ve onarım yaparak çalışır halde tutuyor. 1908'de inşa edilen kule kentin tarihi ve hafızasıdır. Fransa ve İspanya'da 200 binden fazla hektar orman yandı, köyler ve kasabalar zarar gördü. Sıcak hava dalgası yangınları artırdı, 375 binden fazla kişi evlerini terk etti, yangınlar yayılmaya devam ediyor. ABD'nin başkenti Washington DC'de protestocular, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun yemek yediği Four Seasons oteline baskın yaptı. Güvenlik görevlileri protestocuları uzaklaştırırken sloganlarla Netanyahu'yu eleştirdiler.
2: Finans.
3: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 40 kuruştan, gram altın ise 6.262 lira 31 kuruştan işlem görüyor.
2: Spor.
3: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanşında Gornik Zabze ile deplasmanda karşılaşacak. Turu geçmek için avantajlı durumda. Beşiktaş yeni sezon kadro planlamasında 6 futbolcuyla yollarını ayıracak. Teknik direktör Italiano rapor verdi. Transfer çalışmaları sürüyor.
2: Hava durumu.
3: Yozgat bugün az bulutlu ve açık. Rüzgarlı bir havayla en yüksek 22 dereceyi görecek. Sorgun bugün az bulutlu ve açık. Çoğunlukla bulutlu bir havayla en yüksek 24 derece olacak. Sarıkaya bugün az bulutlu ve açık. Kısmen güneşli bir hava eşliğinde en yüksek 21 dereceyi bulacak. Akdağ Madeni bugün az bulutlu ve açık, kısmen güneşli bir havayla en yüksek 21 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda, radyonuz açık olsun.
1: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
4: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gecede.

Bakmayın çekilen perdelerin aydınlık oluşuna bu şehirde. Renk renk desenlerine kanmayın. Satlısında kim bilir kaç yüreği bu ayrılıklar boğar. Kim bilir ardına kadar susmuş ömürleri paslanmış ne çok kapı bekler. Hasretin gibi çarpıyorum kapıları. Soluk soluğa atıyorum kendimi sokağa. Taşlarımda izmaritlerimi ezdiğim kaldırımlar. Sicim bir yağmur altında. Bir yanıtım yoktu seni soran Açelyalara. Bir meyhane bulur beni. Beyaz keten ikillenmiş masalar. Yorulmuş bir rakı alır beni. Kalbime seni sorar. O an duracak zannederim bu gevezeyi. Sol kolumda bu aşkın uyuşmuş ağrısı. 35'lik ne ki? Meyhaneci 70'lik getir. Tek başına gitmiyor bu zıkkım. Kavunun tadı zehir. Sen yoksun. Boynu bükük saatlerin. Bu akşam yüreğimin güğümleri kalaylı. Gitmiyor be abla. Değiştir şu bantı. Bu ne sevgi ah. Bu ne ızdırap. Zavallı kalbim ne kadar harap. Ah, ah, çalmıyor artık. Öyle ya, çoktan göçmüş abla.

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
0: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, üç helezonlu,

veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça

0: Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 2448, 0536 958 2448.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En güzel şarkılar Oğuz FM gecede.

0: çok sevdim.
1: Süzgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
2: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımızdan yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: gelsin mi istiyorsun?
1: No, sen hazırsın zaten.
0: Ben hazır falan değilim. Senin cümlelerin buraya getirdi bunu.
1: Ben de senin doğrusu bu. Gerçekten.

0: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 04 45. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153
1: Reklamları dinlediniz.
2: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Çizgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece'de.

0: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim Müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.
2: Hani bir mektup yazarsın da sahibine ulaştıramazsın ya. Ne bir adres vardır, ne de bir yol. Gidemez, öyle yazdığınla kalırsın ya. Ama sonra bir bakarsın, o insan gelir karşına. Bir gün baksam ki gelmişsin dersin. Bu şehirde o çok beklenen, özlenen sevgiliye gelsin.

0: Oğuz Efem Gece.
1: Bir gün baksam ki gelmişsin, bir güvercin gibi yorgun uzaklardan yar. Gözlerinde bir bitmez, bir tükenmez güzellik. Saçlarında ilkbahar. Bir gün baksam ki gelmişsin, gülüşünde taze, serin bir rüzgar. Ellerin yine eskisi kadar güzel, çiçek açmış dokunduğun bütün kapılar. Bir gün baksam ki gelmişsin, hasretin içimde sonsuzluk kadar. Şaşırmış kalmışım birdenbire çaresiz. Dökülmüş yüreğime gökyüzünden yıldızlar. Bir gün baksam ki gelmişsin. Ne yüzünde bir gölge, ne dilinde sitem var. Tozlu papuçlarını gözlerime sürmüşüm. Benim olmuş dünyalar.
0: En iyi şarkılar Oğuz Efem Gece'de.

0: Oğuz Efem Gece.
1: Üstüm başım toz içinde, önüm arkam pus içinde,

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
3: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece.
4: Oğuz FM Gece.

0: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal. Dinlemede kal.
1: Akdağ

0: olmaz. Reçetesi sende olan yaralardayım.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
2: Akdağ Oğuz FM.

0: En seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi. Akdağ Oğuz Efendi.

0: Gülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14, Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-805-4066, Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6, telefon 0544-813-4066, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz Efendi'de olsun.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

aşkta milyon defa ağladım. Yıktın bütün umutlarımı. Beni kendinden mahrum bıraktın. Vurdun kapıyı, iz bile bırakmadın. Dönecek misin bir gün? Dönsen bile ne olacak ki? Ne olacak ki?

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

0: seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Kulağınız Oğuz Efendi olsun.

0: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akta Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

ölüm. Bu şehirde seninle tanıştığımızda bu şehirde yaşamayı çok seviyordum. Arkadaşlarımın arasında hep böyle sevecen tavırlarla karşılanıyordum. Çünkü niye biliyor musun? Senin gibi çok sevdiğin biri var diye. Bana diyorlardı arkadaşlarım. Neden bizden erken gidiyorsun? Çünkü beni sen bekliyordun. Şimdi ise arkadaşlarım söyle hayırdır neyin var diye. Diyemiyorum ki benim çok sevdiğim beni terk etti. Artık bu şehirde yaşamak istemiyorum. Gitmek istiyorum. Ne olursun dön gel diyeceğim ama ne de olsa benim olmayan bir daha dön diyemem. Benim olmayana bir daha dön diyemem. Gidiyorum artık buralardan. Senin olsun.